Çok iyi projeksiyon. Haro zamomara. Metine sumengti gimonage. Mekona mekona. Abeku. Ambano.